Okay.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da.

vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill out ve down tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasında öne çıkan sorular her hafta yeni bölümleriyle haftanın sorusunda gündeme geliyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni bölümler yayında. Ekonomi gündemini kısa ve anlaşılır içeriklerle takip etmek şimdi Odeya'da mümkün.

Şimdi derin bir nefes al ve günün temposunu biraz düşür. Derinle Chill Zone'da sakin ritimler, soft melodiler ve huzurlu bir müzik akışı seni bekliyor. Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin her Perşembe 15'te tekrar yayınıyla 20'de Odeya Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Now when I give you all my loving, now when I give you all my loving, now when I give you all my loving, you say I wear you out.
1: Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcast'lerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odeya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
3: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır. Ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu. Vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusu mu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kalın.

Müzik ruh halini değiştirebilir. Doğru yatırım bilgisi ise bakış açını. Odeya Radyo'da gün boyu özenle seçilmiş şarkılar eşliğinde yatırım dünyasına dair sade ve anlaşılır içerikler seni bekliyor. Günün temposuna kısa bir mola vermek için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam et.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odeya Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

Yeni haftanın ekonomi gündemi yatırımın sesinde değerlendiriliyor. Piyasalarda öne çıkan gelişmeler, yatırım dünyasında konuşulan başlıklar ve haftanın dikkat çeken verileri şimdi Odaya Radyo'da. Gündemin öne çıkan başlıklarını Odaya Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in yorumladığı Yatırımın Sesi her pazartesi saat 11'de yayında.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Havalar ısınıyor, tempo biraz yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odeya Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odeya Radyo'da.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
3: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşüldükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında, doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal. Odeya.

Yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odeon Radyo'da Chill Out ve Down Tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odeon Radyo'da buluşuyor.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla şimdi Odeon Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Stack.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Bugün farklı bir konudan ilerleyeceğim. Her zamankinden biraz daha farklı diyelim. Daha derin bir yolculuğa çıkarmak istiyorum ben sizleri. Ekonomi dediğimiz sadece rakamlardan veya verilerden oluşan bir olgu olmadığını her zaman söylerim. Ekonomi aslında hayatın ta kendisidir. Biz bunları krizlerde yaşadık. Bazen bir sabah bir uyanırsınız, bir gece önce bıraktığınız dünya geride kalmıştır. 11 Eylül sabahı gibi, 11 Eylül sabahını hatırlarsınız, 11 Eylül 2001 ve 15 Eylül 2008'de çok büyük bir kurum olan Lehman Brothers'ın çöküşünü, batışında, iflasında hatırlarsınız belki. Veya Orta Doğu'da bir sabah uyandığınızda, örneğin Körfez Savaşı gibi, başka bir güne uyandığınızı anlarsınız. Dünya döndüğü sürece her zaman krizlere gebe. Jeopolitik kriz, finansal kriz her zaman. Geçmişten günümüze bu gelişmeler yaşanmıştır ama burada biraz daha ben size detaylandırmak istiyorum. Çünkü dünyada krizlerin anatomisini çizmek gerekiyor. Birbirine benzer krizlerdir, birbirine yakın krizlerdir. Her ne kadar nedenleri farklı olsa da. Şimdi Orta Doğu'da mesela petrol kuyularına nasıl bağlanıyor krizler? Onları da biraz açmak istiyorum. Şimdi gelin 2001 yılına gidelim, 11 Eylül tarihine. 11 Eylül tarihinde hiç kimse böyle bir olay yaşanacağını tahmin etmiyordu, edemiyordu. Piyasalar açıktı. Türkiye piyasası da o zamanlar şimdiki gibi 18'de kapanmıyordu. 16.30'da kapanıyordu. Tam kapanışa yakın birdenbire sesler yükselmeye başladı. Televizyon açık. Bir baktık ki Dünya Ticaret Merkezi'ne uçaklar isabet etmiş. Önce algılayamadık, sonra anladık ne kadar büyük bir olay olduğunu. Tabii sadece orada binalar da yıkılmadı. Ekonomiye, devletlere, hükümetlere olan güven de yıkıldı. En büyük sermaye yerle bir oldu. Ki burası New York, finansın merkeziydi. Hatırlayın o günleri, borsa günlerce kapalı kalmıştı. Hem Türkiye'de hem de dünyada. İnsanlar korkuyla nakde döndüler, altına döndüler, alternatif araçlara hücum ettiler. Peki ekonomi yönetimi o dönemde neler yaptı? 11 Eylül'den sonra ekonomi yönetimi ne yaptı? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Zannediyorum burada, bu krizlerde alınacak en büyük ders burada saklı. Yani ekonomiler bu derece sarsıldığı, finans piyasaların çöktüğü, dünyada jeopolitik gelişmelerin bizi zorladığı dönemlerde devletlerin, hükümetlerin ve insanların aldığı tavır burada belirleyici oluyor. Şimdi o dönemde aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri resesyondaydı. Yani ekonomisi çok iyi değildi. 11 Eylül yaşandıktan sonra resesyonda olan Amerikan ekonomisi daha da dağıldı diyelim. Daha doğru olacak. Faizler tarihin en düşük seviyelerine çekildi. Neden? Çünkü insanlarda güven olgusu yerle bir oldu. İnsanların harcama yapmaları istendi. Piyasaya inanılmaz boyutlarda nakit verildi. İnsanlara dendi ki korkmayın, para harcamaya devam edin. O dönemde milyar dolarlar piyasaya sürüldüğünü söyleyeyim. 11 Eylül'de peki ne oldu piyasalar? Onu da hemen size aktarmak istiyorum. 1933 tarihinden beri ilk defa ABD borsaları 11 Eylül ile 17 Eylül arası, yani 1933'ten beri, o savaş döneminden beri ilk defa 6 gün kapalı kaldı. Bu tüm dünya finansal piyasaları yerle bir etti. Hatırlayın ya da hatırlamıyorsanız da kitaplardan okumanızı tavsiye ederim. Ama orada ama işte o günden sonra piyasaya biraz önce bahsettiğim gibi ucuz para tohumları verilmeye başlandı. Birkaç yıl sonra karşımıza çok sayıda büyük ekonomik kırgınlık haline geri geldi. Bu yani ne, ucuz para alındı, insanlar harcamalar yaptılar ve enflasyon körüklendi. Kırılganlık da inanılmaz boyutlara geldi. Aslında 11 Eylül yaralarını sarmaya çalışırken 2008 krizinin ilk tohumlarını, temellerini atmış oldu. Şimdi 2001-2005 arasında o kadar çok para piyasaya verildi ki dünya piyasalarına, bankalar artık kime kredi vereceğini şaşırdı. Gelelim efendim 2008 mortgage krizine. Bunun temelleri 2001, 11 Eylül'den sonra bahsetmiş olduğum gibi ucuz paranın piyasaya verilmesiyle atıldı. Peki ne oldu? Anımsatayım sizlere. 2008 senesinde o kadar çok para vardı ki, o kadar bol para vardı ki bankalar hak edeni hak etmeyene ya da uygun olana olmayana kredi saçmaya başladılar. Dediler ki hiç para kazanmayan veya gücü kuvveti olmayan, maddi olarak gücü kuvveti olmayan insanlara alın bu krediyi, gidin ev alın, gidin harcama yapın. Öyle olaylara gebe oldu ki, o kadar çok para bolluğu vardı ki finansal araçlar üst üste tekrardan değerlendirilerek, ki biz buna türev araçlar diyoruz, tekrar aynı para borçlandırıldı. Şöyle düşünün, 10 birim para var. O 10 birim para kredi şeklinde
100 bine kadar çıktı. Öyle düşünün. Yani karşısında ya da arkasında bir dayanak olmadan. E peki ne oldu? Bankalar bu kredileri, bu riskli kredileri paketlediler, süslediler. Biraz daha kaliteli yatırım araçlarını içine kattılar. Tüm dünyaya 3A dediğimiz kredi derecelendirmedir bu. 3A notuyla sattılar. Herkes kazanıyordu. Ama herkes. İnanılmaz bir bolluk. Evler alınıyor. Evler ipotek ediliyor, tekrar satılıyor. Krediler ipotek oluyor, tekrar kredi olarak geri dönüyor. Piyasada inanılmaz bir para bolluğu. Ne oldu peki? Ödenemedi onlar. Çünkü biraz önce söylediğim gibi ödeme gücü olmayanlara da o kredileri verdiler. Olmayan paraları da kredi verdiler. Ve elimize kocaman bir 2008 krizi çıktı. 2008 krizi, bu arada onu da söylemek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel ekonomiyi yerle yeksan eden bir krizdi. Mortgage krizi diye, ev krizi diye bildiğimiz. Çünkü bütün finansal araçlar açıkçası güvenini kaybetti. Çok büyük kurumlar, Lehman Brothers batışı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ya da eğer o dönemde yoktuysanız, yeni gençseniz ya da öyle diyeyim. Şöyle bir belgesellere ve internete girin bakın. Lehman Brothers'da insanlar ellerinde kutularla tek tek kapıdan çıkıyorlardı. Büyük büyük olaylar yaşandı bu durumda. Lehman Brothers o dev binanın kapısına kilit vurduğunda dünya şunu öğrendi. Kağıt üzerindeki karlar gerçek kar değil. Aslında o para bize ait değil. İnsanlar sokaklarda kaldı. İnanılmaz bir evsizlik yaşandı. Devletler de diyorum bakın, batma noktasına geldi. Kurumlar battı. O gün riskli varlıkların paketlerin içinde aslında hepimizin geleceği vardı. Ne oldu? Peki bunlar yaşandı. Sadece Lehman Brothers değil, çok büyük firmalar ve şu an belki de hala toparlanmaya çalışan firmalar. Arka arkaya iflas haberlerini almaya başladık. Küçülme haberlerini almaya başladık. İşsizlik inanılmaz boyutlara ulaştı. Hükümetler, devletler çok büyük bankaları kurtardı. Batamayacak kadar büyük banka tabiri o zaman oluştu, size öyle söyleyebilirim. E tabii bunun sonrasında neler yaşandı? 2008 krizinden sonra, mortgage krizinden sonra ABD borsaları 2-3 yıl sene içerisinde kendi zirvesinden %45 ila 55 geriledi. Finansal piyasalarda hem gelişmiş olan ülkeler hem gelişmiş ülkelerin borsaları inanılmaz kayıplar yaşadı. Ve dünya şunu gördü. Evet, olmayan parayı harcarsak ve ödeme gücümüz yoksa dünya büyük bir finansal krize girer. Bu finansal kriz olarak başladı. Sonra büyük resesyona doğru döndü. Toparlamak oldukça zaman aldı. 2008 Lehman Brothers krizi diye nitelendiriyoruz. Mortgage krizi diye nitelendiriyoruz. Ne oldu peki? Ne yaptı orada kurumlar? Özellikle ABD Merkez Bankası inanılmaz boyutta, şu an size telaffuz edemeyeceğim büyüklükte paraları verdiler tekrardan dünyaya. Aslında ana problem zaten bol paraydı. Zaman geçti, bir süre sonra o paraları tekrar büyük resesyona doğru döndü. Toparlamak oldukça zaman aldı. 2008 Lehman Brothers krizi diye nitelendiriyoruz. Mortgage krizi diye nitelendiriyoruz. Ne oldu peki? Ne yaptı orada kurumlar? Özellikle ABD Merkez Bankası inanılmaz boyutta, şu an size telaffuz edemeyeceğim büyüklükte paraları verdiler tekrardan dünyaya. Aslında ana problem zaten

ki o nakdi geri çekmesine Fed'in izin vermedi. Olaylar döndü, dolaştı. 2008'den sonra dünyanın tamamı anca ve anca 2011-2015 aralığında toparlanmaya başladı. Hükümetlerin burada aldığı kararlar sonrasında diğer krizlere de davetiye çıkardı. Böyle dönemlerde, yani şu anki olayları bir kenara bırakın, böyle dönemlerde insanlar güven olgusunu tekrar kazanmakta zorlandılar. 2001 krizi 11 Eylül'de hatırlayın. İnsanlar bir daha uçaklara binmez denildi, alışveriş yapmaz denildi. Amerika'da en çok uçak şirketleri, alışveriş merkezleri, restoranlar zarar gördü. Dolayısıyla hizmet sektörü zarar gördü. İşsizlik %0.59 daha arttı. Amerika için konuşuyorum. Dünyanın tamamına yansıyan bir durum oluştu. Türkiye tarafına baktığımızda da çok fazla etkilendiğimizi söyleyemem. Yine çünkü bizde en önemli konu şuydu, Türkiye'de morgu sistemi yoktu. Ondan dolayı biz daha rahat atlattık, öyle söyleyeyim. Ama gelişmiş ülkelerde mortgage kredileri dolayısıyla türev araçlar nedeniyle çok ciddi etkilendi. ABD, Avrupa ve diğer bütün gelişmiş olan ülkeler. Bununla sınırlı kalmadı tabii. Bir de Orta Doğu'ya, jeopolitik gelişmeler ve enerji savaşlarına dönelim. Dünya sadece finansal krizlerle sarsılmıyor, jeopolitik krizlerle de sarsılıyor. Zaten finansal krizlerle jeopolitik krizler kardeş gibi birbirlerine. Orta Doğu'da ne zaman bir gerilim olsa, ne zaman bir çatışma ortamı olursa yatırımcının gözü her zaman petrol fiyatlarına kayar, altına kayar, ne olacak diye. Mesela Körfez Savaşı veya daha yakın dönemdeki Orta Doğu'da yaşanan çatışmaları ben size hatırlatmak istiyorum. Orta Doğu'da yaşanan her gerilim aslında küresel piyasalara, enflasyon tedarik zincirine vurulan bir darbedir. O dönemde 30 dolar olan petrol 100 dolara kadar yükseldi. Bu da maalesef hem tedarik zincirini etkiledi hem de petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte dünyanın tamamına enflasyon ihraç etti. Çünkü enerji fiyatları yükselince aynı zamanda üretim maliyetleri de yükselir ve bu da maliyet enflasyonunu tetikler. Peki petrol yükseldiği zaman bu sadece akaryakıt zammı mı demek? Hayır, iğneden ipliğe. Bütün üretilen tüm mallara, mamullere, hizmet sektörü de buna dahil olmak üzere fiyat artışları yaşanır ve biraz önce bahsettiğim gibi enflasyonu tetikler. Pekala, şimdi bu şekilde kriz moduna geçen hükümetler ne yapıyor böyle jeopolitik risklerde? Finansal krizlerin en engellenemez tarafıdır bu jeopolitik riskler. Yatırımcı bu yüzden bölgesel gelişmeleri de izlemek zorunda, her zaman kalmak durumundadır. Çünkü risk unsuru her zaman artar. Şimdi bu krizlerden ne öğrendik? Malımızı nasıl koruruz? Devletler neler yaptı? Gelinen noktada neler yaşandı? Ben size bir örnekle anlatmak istiyorum. Hatta iki örnekle anlatmak istiyorum. Birincisi, biraz önce anlatmış olduğum gibi 11 Eylül 2001. Dünya piyasaları, sadece finansal piyasalar, ulaştırma, yeme içme sektöründe etkili olmuş gibi görünse de asıl kayıp orada biraz önce bahsettiğim gibi güven oldu. Hükümetler bu konuda bazı tedbirler aldılar. Evet, tedbirler işe yaradı mı tartışılır. Peki 2008 krizinde ne yaşandı dünyanın tamamında? Büyük bir resesyon vardı Amerika'da zaten 2001'den itibaren ve ciddi bir resesyona da sürükledi. Hükümetler resesyon olmasın, yani büyüme yavaşlamasın diye bol para dönemine geçtiler. Bol para döneminde insanlar harcadı. Harcadıkça daha bir refah seviyesine ulaşıldı. Fakat bu sefer de para el değiştirdi. Bunun sonucunda peki Orta Doğu'daki gelişmeler ne yaptı? Gözü bu sefer finansal piyasalara, borsalara değil, altına, değerli metallere ve petrole kaydırdı. Hükümetler, kişiler, devletler peki ne yaptı? Gelelim can alıcı noktaya. Şimdi 11 Eylül'ü, hatta ben 94 krizini, 11 Eylül'ü, 2008'i, daha hatırlamadığım bir sürü jeopolitik kriz, finansal krizi yaşamış biri olarak söyleyeyim. Piyasalara etkileri tartışılmaz biçimde geri götürdü tüm ekonomileri. Bu anlattıklarıma kadar krizleri biraz size anatomisini söylemiş oldum. Ama bu krizlerden biz ne öğrendik ve malımızı nasıl koruyacağız? Şimdi ilk kural, her zaman konuşulan sepet. Aslında sepet değil, güvenlik kalkanı koymamız gerekiyor. Bu ne demek? Portföylerde farklı varlık sınıflarına yer vermenin dalgalı dönemlerde riski dengelemeye yardımcı olabileceğini gördük biz bu krizlerden edindiğimiz dersler. İkinci ders, likiditenin gücü. O ne demek söyleyeyim ben size? Krizin en sıcak anında herkes her şeyini satmaya çalışırken eğer elinizde erişilebilir bir nakdiniz varsa önemli bir kazanç kapısıdır bu. Kriz nakitte bekleyen için bir trajedi değil, bir alışveriş festivalidir. Düşünsenize, büyük bir kriz yaşanıyor. Herkes elindeki malı satıyor. Ve malı satarken nakde geçiyorlar tabii ki.
Malı satarken çok kişi

sattığı için sattığı mal ne olursa olsun fiyatı ucuzlamaya başlıyor. Eğer elinizde nakit varsa satılan malları daha uygun fiyatlara almış oluyorsunuz. Belki bu podcast'i dinleyen, izleyen kimselerin de bu başına gelmiştir. Diğer bir konu, en önemli konu haber takibi. Finansal piyasalarda sadece borsalara, altın fiyatına, petrol fiyatına veya faizlere bakmak hiçbir zaman yeterli değil. Haber takibini iyi yapmanız gerekiyor. 11 Eylül bize onu gösterdi. Dünya siyasetinden kopuk bir ekonomi takibi olamayacağını bize gösterdi. Bir yatırımcı artık sadece bahsettiğim yatırım araçlarına, bilançolara değil, haber akışlarına ve büyük resme de bakmak zorunda kaldı. Evet, bu üç konu çok mühim. Her zaman kulağınıza küpe olarak takın bunu diye tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu kadar krizi yaşayan biri olarak yıllar boyu. 2001 krizi veya 2008 krizi veya sonrasında yaşanan Orta Doğu'daki gelişmeler, daha başka krizler, anımsamadığım, hatırlamadığım minik minik krizler. Ne olursa olsun dünya her zaman kendisine geldi. Her zaman sistem çalışmaya devam etti. Bir anekdotu da iletmek istiyorum ben size. 2008 krizinde sadece ev fiyatları veya genel olarak faizler etkilenmedi. Otomotiv sektörü de Amerika Birleşik Devletleri'nde çok etkilendi. Hatırlayacak olursanız Detroit'te, üretim merkezinde hayalet kasaba haline geldi. O zaman o evler 10 bin dolarlara satıldı. Manhattan'da o dönemde evler şu anki fiyatlarının neredeyse 20'de birine satıldı. O zaman üçüncü olarak size söylemiş olduğum şey, nakit, elinde nakit olan bir alışveriş festivalinin içine düşmüş oldu. Yatırım odaklı podcast'ı burada sona erdiriyoruz. Sizin de böyle hikayeleriniz varsa, sormak istedikleriniz varsa bize yazabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Hoşçakal. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Harçlık yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlar da süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır, paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin, şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu, çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu, biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Odea.
6: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
0: Odea Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
7: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölümle beraberiz. Bu Yatırım Sesi'ndeki yeni bölümümüzde bugün biraz neden yatırım yapmalıyız konusunu biraz konuşacağız. Yatırım yapmanın önemi, niye yatırım yapmalıyız, yatırım yaparak neye ulaşmak istiyoruz gibi konuların biraz üzerinden geçeriz. Şimdi yatırım adı üstünde belli birikim oluşturmak için yaptığımız aksiyonlar diyelim. Hepimizin belli bir gelir akışı var. İşte kiminin maaş olarak bu gelir akışı var. Kimi serbest meslekteyse belli bir kazançları oluyor. Bir kazancımız oluyor. Şimdi tabii bu kazancımızdan kenara biriktirdiğimiz kısmı yatırım yaparak değerlendirmek. Asıl konumuz aslında bu. Çünkü gelen gelirlerimizi tabii harcayabiliyoruz ya da biriktirebiliyoruz. Biriktirdiğimiz tarafı da nasıl yatırıma dönüştürebiliriz? Aslında bunu konuşurken biraz neden de birikim yapmalıyız da aslında burada bu alt bir sorusu olarak gündeme geliyor. Tabii şimdi ilk önce neden birikim yapmalıyız ve o birikimlerimizi nasıl yatırıma dönüştürebiliriz, nasıl yatırım yapabiliriz konumuz aslında. Şimdi birikim yapmak çok önemli bir konu ki burada her yaş grubunda, bu tabii kazancına göre, yaş kategorisine göre burada birikim yapmak önemli. Tabii burada hemen şu soru akla gelebilir. Tabii kimilerin geliri çok daha yüksek olabilir, kimin daha düşük olabilir. İşte üniversite yıllarında olan arkadaşlarımız ya da yeni mezun, yeni iş hayatına atılmış kişilerin tabii haliyle hayat kariyerlerinin başlarında biraz daha gelirler düşük oluyor. Özellikle tabii bizim gibi enflasyonun yüksek olduğu, alım gücünün nispeten daha düşük olduğu tabii ülkelerde birikim yapmak biraz daha zor olabiliyor. Ama günün sonunda birikim yapmak çok önemli. O yüzden hani bu soru akla gelebilir. Özellikle dediğimiz gibi yaşı biraz daha genç olan arkadaşlarımız diyebilir ki zaten hani gelirimiz çok yüksek olmuyor. Genelde giderlerimizi ancak karşılayabiliyor. O yüzden nasıl birikim yapabiliriz sorusu da duyar gibiyim. Muhakkak bu soru daha genç arkadaşlarımızdan geliyordur. Dediğim gibi özellikle de bizim gibi biraz alım gücünün nispeten daha düşük olduğu ülkelerde bu soru geliyor. Tabii şimdi birikim yapmak biraz plan dahilinde olan bir konu. Bu bahsettiğimiz genç arkadaşlarımız da bu soruyu soranlar tabii belli her ay bir birikim yapma imkanları olmayabilir. Haliyle zoraki harcamalar, işte buna işte kira diyebiliriz. Belki eğitim giderleri diyebiliriz. İşte mutfak masrafları, zaten ev ekonomisi burada çok önemli bir hale geliyor. Bunları karşıladıktan sonra geriye birikim yapacak bir tutar kalmıyor denebilir. Tabii bu doğru bir yorum aslında. O yüzden tabii genç yaşlarda bu birikim biraz daha az olabiliyor gelirle kıyaslandığında. Her ay belki bu birikim yapılanamayabilir ama günün sonunda aslında her yaşta birikim yapmak önemli ki genç yaşta buna başlamak bence daha önemli. Ve bu bir plan dahilinde olması lazım. Yani burada planın özellikle altını çiziyorum, çok önemli. Yani bütçelemek, bütçe yapılması lazım. Burada tabii her ay belki bu bütçede belli bir oran birikime kalacak, bir oran kalmayabilir ama doğru bir bütçeleme, doğru bir plan çerçevesinde en azından yıl içerisinde belli aylarda bu birikim yapma imkanı olabilir ki bunun bir sürü yöntemleri var aslında. Şimdi biraz onu da konuşuruz ama burada bu plan dahilinde bütçeleme çok önemli. Şimdi burada bütçe kelimesi çok önemli çünkü bütçeleme yapmak önemli. Nasıl ben kişileri de hane halklarını da hani şirketlere biraz benzetiyorum. Gün sonunda şirketten nasıl bir bütçe yapıyorlar, gelirlerini giderlerini dengeliyorlar. Aslında hane halkının da bireysel kişilerin de aslında şirketlerden çok bir farkı yok. Sonuçta hepimiz küçük bir şirket gibi düşünsek gelirimiz var giderimiz var. O yüzden aynı şirketler nasıl bu planlamayı yapıyorsa bizim de bu bütçelemeyi bu planlamayı yapıyor olmamız lazım. Şimdi bu plan dahilinde muhakkak belki belli harcamalardan kısıntıya gidilmesi gerekebilir. Tabii zoraki harcamaları bundan istisna tutuyorum ama dışında kalan harcamalar belki biraz daha keyfi diyeceğimiz harcamalar belki biraz daha kısılarak belli aylarda bu birikimler yapılabilir. Tabii biraz daha genç değil de yaş kategorisinde biraz daha ilerlediğimizde sektörde belli bir yılı olan belli bir yaşa gelmiş kişilerin haliyle gelirleri daha yüksek olduğu için aslında orada birikim yapmak biraz daha kolay olacak. Çünkü dediğimiz gibi gider gelirler daha yüksek olduğundan o gelirlerin belli bir kısmını birikime ayırılabiliyor. Zoraki harcamalar yapıldıktan sonra kenarda bir kısım kalabiliyor. O yüzden belli yaş gruplarında yaşlar yükseldikçe kariyer yılları daha da fazla olanlar için bu daha kolay olacaktır ama dediğim gibi ister genç olsun ister daha yaşlı olsun gelirine göre bu bütçeleme yapılabilir, bu birikim yapılabilir. Dediğim gibi genç yaştaki arkadaşlarımız için bu biraz daha gelirin daha küçük bir payı olabilir. Belki her ay olmaz belli aylar olabilir ama daha ileriki yaşlarda gelir arttıkça her ay belli bir kısmın aslında birikim olarak kenara ayrılması gerektiği kanısındayım. Çünkü bu birikim önemli konu ve bunun yapılması için de bir disiplin aslında gerekiyor. O da bütçeleme, planlama. Burada ne gelirlerim var, gelirim ne kadar, giderim, zoraki giderim ne kadar, keyfi harcamalarım ne kadar olacak? Bu planlama yapılması çok önemli. Şimdi tabii bu herkesin aslında kendi bileceği bir konu. Biraz burada artık kendini analiz edip öngörebilir. Önümüzdeki aylarda ne ödemelerim var? Gelirim ne kadar artacak? Nasıl olacak? Buna göre bu planlama yapılabilir. Şimdi bu planlama yapılıp bu birikim belirlendikten sonra bu birikim peki nasıl yatırıma dönüştürülür? Bu birikim nasıl yapılır? Şimdi biraz bunu konuşabiliriz. Tabii birikim yapmanın bir sürü yöntemi var. Burada işte mesela bireysel emeklilik sistemi. Bir örneği ben bu birikim yapamıyorum bir şekilde ben kendi maaşımdan bir kısmını ayırmakta zorlanıyorum bir şekilde hep harcayarak gidiyor dendiği noktada mesela bireysel emeklilik sistemi burada iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor çünkü her ay zaten otomatik olarak bu sizin belirlediğiniz katkı payını kesip bireysel emeklilik hesabına yatırılıyor. O yüzden hani siz hiçbir şey yapmasanız o zaten otomatik olarak kesilmiş oluyor böylece dolaylı olarak da hani sizin bir şekilde birikim yapmanızı sağlıyor. Bu dediğim gibi bir alternatif ama bunun dışında kendi bütçelemesini yaparak da buradan denebilir ki ben maaşımın işte yüzdesel şu kadar kısmını her ay bir birikim hesabına atacağım, yatırıma dönüştüreceğim, hiç ellemeyeceğim. Dediğim gibi bu her aya belki olmayabilir ama en azından bu disiplinle ben hani maaşım şu kadarını ne olursa olsun kenara koyacağım. Bu sanki yokmuş gibi bunu bu şekilde davranacağım denebilir ki böylece işte gelirinden her seferine disiplinli bir şekilde bu pay ayrıldığı zaman zaten hani gerçekten damlaya damlaya göl olur atasözümüz çok doğru. Hani burada farkında olmadan zaten bir anda bu küçük bir pay bile olsa kenara koya koya koya koya zaten bir bakılmıyor ciddi oranda orada bir birikim yapmış ki bir de bunu doğru yatırımlara yönlendirilirse bu birikim çok daha büyüyebiliyor. Çünkü aksi takdirde bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de bunu yaşıyorum. Eğer bu disiplin bu bütçeleme yapılmadığı zaman bir şekilde o harcanıyor. Ya işte alışverişte harcıyoruz ya seyahatte harcıyoruz. Artık bir de geldiğimiz dünya şartlarında tabii her şeye erişim çok kolay. Sosyal medya var. Çoğu şeyi orada görüyoruz. İşte teknoloji çok ilerliyor. Her gün yeni bir inovasyon çıkıyor. Her kullandığımız telefonların bile her yıl yeni bir versiyonu çıkıyor. Bunlar tabii insanın ilgisini çekiyor. Bir anda hemen hızlı bir şekilde harcamaya dönüştürebiliyoruz. Aynı şekilde seyahatler de öyle ki program başında dediğim gibi özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede olduğumuz için hani burada haliyle bu seyahatler olsun, alışveriş olsun tabii ciddi anlamda bir pay tutuyor ve bir bakmışsınız ki maaşınızın hepsini harcamaya yöneltmiş oluyorsunuz ki birikime bir tutar kalmamış oluyor. O yüzden bu burada önceden planlayıp ve bunu disiplinli bir şekilde kenara koymak önemli. Şimdi bunu tabii şimdi nasıl yatırıma dönüştürürüz? Şimdi yatırıma dönüştürmenin aslında çok şekilleri var. Bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Bugün aslında biraz yaşla alakalı, biraz risk toleransıyla da alakalı bir konu. Dediğim gibi yani daha genç arkadaşlarımız zaten maaşlarının ya da işte gelirlerinin daha küçük bir kısmını kenara koyabildikleri için tabii yatırım yapma imkanları biraz daha kısıtlı oluyor. Ama bir yandan da yaşları itibariyle daha riskli enstrümanlara yatırım yapma fırsatları oluyor ki çünkü eğer hani yatırımda bir şekilde kayıba uğranırsa, o birikim bir kayıba uğrarsa yerine koymak için önlerinde çok yıl var. Ama tabii yaşlar daha mesela emeklileri ele alalım. Artık hani aktif bir şekilde iş hayatında olamıyorlar. Bir emekli maaşıyla geçiniliyor ve yaş ilerledikçe bu risk toleransı biraz daha düşüyor ve teorik olarak da hep buna baktığımızda zaten yaş ilerledikçe biraz daha yatırımdaki riskli enstrümanların payı düşüyor. Biraz daha güvenli enstrümanlara yatırım yapılıyor ama genç yaşta biraz daha risk alabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi orada kaybı yerine koymak için daha uzun yıllar oluyor. Tabii kimse haliyle birikimi ki zar zor hani bu birikim yapıldığı ortamda tabii kimse birikimlerini kaybetmek istemez ama tabii yatırım yaparken ana para kaybı riskinde yaşıyoruz. Ama bu dediğim gibi biraz daha hangi enstrümanlara yatırım yapacağız, hangi risk seviyesinde bunu yapacağız, portföyümüzü nasıl çeşitlendireceğiz, riski nasıl yayacağız, çeşitlendireceğiz çok önemli. Burada herkesin tabii risk toleransı, birikimleri, kazancı farklı olduğu için bu aslında herkesin kişiye özel. Hani genel teori olarak biraz önce dediğim konu tabii genç yaşlarda biraz daha risk alabiliyoruz ama dediğimiz gibi bu tutarlar çok da kısıtlı olduğunda belki ana para kaybı riskini de hiç göze alamayan bir genç arkadaşımız da genç olmasına rağmen riskli bir enstrümandan ziyade biraz daha güvenli bir enstrümana yönelebilir ki çünkü benim hani bu zaten kısıtlı olan birikimimde kaybetmeye toleransım yok diyebilir. O yüzden bu biraz kişiye de özel bir konu ama burada benim burada söyleyeceğim konu tabii nelere dikkat etmeliyiz bu yatırımı yaparken? Şuna dikkat etmemiz lazım. Bir, gerçekten de yatırım yaptığınız enstrümanı piyasayı iyi biliyor olmanız lazım. Herkes bu bilinçte olmayabilir, bu finansal okur yazarlıkta olmayabilir. O zaman bunu bu işin profesyonellerine danışabilirsiniz. Onların yönetimine bırakabilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten piyasada çok fazla bilgilendirici içerik var. Biz de aslında bu yayınlarla, podcastlerimizle de bu finansal okuryazarlık tarafında yatırım odağında bilgilendirici videolar paylaşmaya çalışıyorum ben de ama genelde zaten sektörde de bu tür içerikler fazlasıyla var. Hani oradan belli bu bilgiler edinilebilir ama buna bir vakti olmayan ya da bu finansal okuryazarlıkla hiç ilgisi olmayan yani finans sektörü hiç ilgisi olmayanlar için o zaman dediğimiz gibi bunu biraz daha profesyonellere bırakabilirler bu yatırım konusunu. Şimdi burada bir bu önemli hangi enstrümana yatırım yapıyorsunuz, riskleri nelerdir? Yatırım yaptığınız sektörün dinamikleri, riskleri nedir? O yüzden yatırım yaptığınız ürünü, enstrümanı, piyasayı iyi biliyor olmanız lazım ya da iyi birine emanet ediyor olmanız lazım. Diğer bir konu aslında bununla bağlantılı. Bu yatırımla beraber ne kadar bir riske maruz kalıyorum ve bununla ne kadar kayıp riskim olabilir? Bunu iyi biliyor olmanız lazım ki hani burada biraz aslında risk toleransınız ortaya çıkıyor. Eğer burada çok da hani kayba tolere edemiyorsanız biraz daha güvenli enstrümanlara gidiliyor olması lazım. Diğer bir konu portföy çeşitlendirmesi. Yani tek bir enstrümana yönelmektense biraz riski dağıtmak için ki portföy çeşitlendirmesi risk dağılımı diyoruz, riski dağıtmak diyoruz. Burada biraz da portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. İşte tüm yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Hep konuştuğumuz konu. Burada biraz daha değişik birbiriyle çok ilişkili olmayan belki birkaç tane enstrümana yatırım yaparak hani olur da bir enstrümanda, bir sektörde, bir piyasada herhangi bir olumsuzluk olursa en azından diğer yaptığınız finansal enstrümanda ya da piyasada, sektörde onu tolere edecek bir başka getiri olabilir. Ama tüm yatırım tek bir sektörde ya da finansal varlıkta ise onda olabilecek bir olumsuzluk tabii tüm portföyünüzü etkilemiş oluyor. O yüzden burada portföy çeşitlendirmesini, risk dağılımını iyi yapıyor olmanız lazım. Diğer bir önemli konu da beklentiniz. Yani burada ne beklentiyle bu yatırım yapıyorsunuz, ne kadar bir kazanç sağlamak istiyorsunuz ya da bu yatırımla neye ulaşmak istiyorsunuz? Bu da çok önemli. Yani kimi der ki işte ben bu yatırımı yapıyorum 2-3 yıl sonra araba almak istiyorum. Kimi der ki ben bu yatırımı yapıyorum işte 5-6 yıl sonra bir ev almak istiyorum. Ya da işte kimi der ki ben yatırım yapıyorum işte çocuğum üniversite çağına geldiğinde onu işte yurt dışında okutabileyim misal. Ya da işte bir yazlık ev almak istiyorum ya da işte seyahate gitmek istiyorum, dünyada birkaç yeri görmek istiyorum. Ya bu herkes için değişir. Herkesin hayatına göre, fikirlerine göre bu değişir ama burada hani bu yatırımı yaparken niye amaçlıyorsunuz? Niye bu yatırımı yapıyorsunuz? Bu hedef diyelim. Hedefi koymak bence çok önemli. Çünkü hedef konduğu zaman hem bu yatırım motivasyonunu, birikim motivasyonunu arttırıyor hem de daha planlı, daha odaklı bir yatırım oluyor. Dediğim gibi burada da hani bunu, bu hedefi iyi koymak önemli. Ben bu yatırımı ne için yapıyorum, ne amaçla yapıyorum? Bu önemli. Bu çok çeşitlenebilir. İşte biraz önce verdiğim örnekler gibi kimi herhangi bir varlık sahibi olmak, ev, araba gibi, kimi işte alışveriş, seyahat, okul eğitimleri ya da kimi der ki ben emekliliğimi daha rahat geçirmek istiyorum, daha erken emekli olmak istiyorum, o yüzden birikim yapıyorum diyebilir. Dediğim gibi bu herkes için değişir ama herkesin bir hedef koyması burada önemli oluyor. Şimdi biraz da bu yatırım enstrümanlarının hani kısaca biraz örnek vereyim burada konuşurken. Tabii şimdi biraz daha güvenli enstrüman dediğimiz, hani ben çok kayıp toleransım yok, çok risk toleransım düşük, çok kayba uğramak istemiyorum dediğiniz noktada biraz daha güvenli, kayıp riskin az olduğu daha güvenli finansal enstrümanlara yönelmek gerekiyor. İşte burada öne çıkanlar ne oluyor? Genelde mevduat. Zaten bizim ülkemizde hep popüler olan bir enstrüman mevduat olabilir. Burada çünkü mevduatta bir ana para kaybı riski yok. Ya da işte fonlar üzerinden konuştuğumuzda para piyasası fonları gibi, likit fonlar dediğimiz gibi daha düzenli getiri sunan ve riski en düşük kategoride olan finansal enstrümanlar var. Hani biraz buralara yönelinebilir ve belli bir oranda ben bir getiri sağlayayım. En azından enflasyon karşısında çok ezilmeyeyim, hatta enflasyonun biraz üzerinde bir getiri alayım diye, yani bu güvenli enstrümanlara yatırım yapılabilir ama tabii risk eşittir getiri. Burada hani haliyle biraz daha güvenli bir enstrümanlara, güvenli limanlara yönelildiği zaman haliyle bir enflasyon üzerinde bir reel getiri kazanma ihtimali biraz daha düşüyor. Yani biraz daha tabii bu güvenli enstrümanlar biraz daha enflasyona karşı koruyor. Reel getiri olarak hani daha minimal bir reel getiri. Reel getiri dediğimizde işte enflasyon üzerinde kazanılan kazanç reel getiri. Enflasyonun biraz daha üzerinde daha minimal bir reel getiriyle gidiliyor ama öte yandan da daha güvenli olduğu için ana para kaybı riski de daha minimal oluyor. Yok biraz daha işte riskli enstrümanlara gidebiliriz, biraz daha burada bu riski alabiliriz diyenler için tabii kategorisine göre riskler artıyor. İşte hisse senetleri var, borsaya yatırım daha tabii riskli bir yatırım. Kimi zaman tabii çok ciddi getiriler sağlanırken bazı zamanlarda da ciddi kayıplar da yaşanabiliyor. Burada hisse senetleri gibi ya da işte kripto diyeceğim zaten en riskli taraf şu anda, özellikle dünya genelinde çok popüler ki genç jenerasyonda da aslında kripto yatırımları çok yaygın oluyor ki kripto dediğimiz aslında en riskli enstrümanlardan biri ki fiyat hareketleri biliyorsunuz çok sert oluyor. Kimi zamanlar çok ciddi yükselişlerle çok büyük karlar kazanılıyor ki aslında bu biraz ilgiyi de kripto piyasasına çekti. Çünkü tabii bu birikimleri yaparken herkes hızlı bir şekilde birikimlerini katlamak ve işte kabaca söylemek gerekirse zengin olmak istiyor. O yüzden hani kripto piyasası bu şekilde aslında en büyük ilgiyi çekmişti. Çünkü çok ciddi böyle kısa sürede çok ciddi karların yapıldığı, birikimlerin katlandığı örnekleri gördüğümüzden dolayı da o dönemde tabii çok ilgi çekmişti kripto yatırımları. Ama bu işin bir öbür de yüzü var. O da tabii bunun risk tarafı. Aynı şekilde de tabii çok kazanç yaparken herkes oraya odaklanıyor ama sonrasında da aynı şekilde kripto piyasasının çok hızlı bir çöküş yaşadığını da gördük ki dünyada çok kriptodan da iflas eden kişilerde, kurumlarda oldu. O yüzden hani getir evet ilgiyi çekebiliyor böyle kat kat yukarı giderken, ama madalyonun öbür yüzü de var. Aynı şekilde düşüşleri de çok sert olabiliyor ki işte son dönemde kriptodaki sert çöküşleri, satışları gördük. O yüzden hani kripto mesela çok riskli. O yüzden hani burada herkesin risk toleransına göre değiştir dediğim, kimi biraz daha risk almak isteyen hisse senetleri gibi ya da emtialar gibi altın, gümüş, platin, paladyum gibi enstrümanlara yönelebiliyor. Daha da işte çok daha risk alabilecek profildeyseniz işte kripto piyasası gibi daha riskli enstrümanlara gidiliyor. Burada tabii emtia dedik, son dönemde işte altın, gümüş çok popüler burada ki onlar da hani en risksiz kategori diyemeyiz. Tabii emtialarda da ciddi dalgalanmalar oluyor ki özellikle son 2025'in sonundan bugüne baktığımızda özellikle gümüş, altında biliyorsunuz çok sert hareketler de yaşadık. Gümüş işte 120 dolara doğru onzu gitti dolarlardan, sonra 70 dolarlara kadar geri geldi. Hani orada da ciddi bir hareket var ama tabii bu yatırımları biraz da orta uzun vadeli bakacağımız noktada her zaman emtia, özellikle altın iyi bir potansiyel olarak öne çıkıyor mu? Çıkıyor. Çünkü hep daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi günün sonunda güvenli liman bir enstrümanı ve dünyada fiziksel talebi de çok yüksek oluyor. Bu jeopolitik ve politik risklerin bu kadar yüksek olduğu ortamda da tabii en başta olan bir güvenli liman enstrümanı olduğu için altın da önemli bir yere geliyor ki altın bizim kültürümüzde de ciddi bir birikim aracıdır. İşte bir yastık altı altınlardan bahsedilir. Her hane halkında, özellikle eski jenerasyonda daha da bu sık oluyordu. Ve hep bir yastık altı altın vardır. O yüzden altın da bence herkesin portföyünde belli oranda olması gereken bir enstrüman. En azından hem birikim açısından güzel, hem de risk çeşitlendirmesi açısından da iyi bir hedge enstrümanı oluyor altın. O yüzden o tarafta da portföylerden çeşitlenirken bu emtia tarafına da yer vermek gerekiyor bence. Şimdi geçtiğimiz program yatırım fonlarını konuştuk. Yatırım fonları çok iyi bir yatırım alternatif olarak öne çıkıyor. Orada merak edenler bir önceki programı dinleyebilirler. Yatırım fonlarının çünkü bir sürü avantajı var. O programda detaylı konuşmuştuk. Hem biraz önce söylediğim gibi finansal okuryazarlığı çok yüksek olmayan ya da bunu çok yatırımlarını takip edemeyecek olanlar için aslında biraz işi profesyonellere bırakmış oluyorsunuz fonlar üzerinden. Çünkü profesyonel fon yöneticileri bu fonları yönetiyorlar ve çok çeşitli piyasalarda da enstrümanlara da bu yatırımları yapılabiliyor ki ufak tutarlarla da bu yatırımların fonlar üzerinden yapılıyor olması avantaj sağlıyor ki risk olarak baktığımızda da işte para piyasası, likit fonlar gibi en düşük riskten çok daha işte yurt dışı piyasalara, teknoloji işte hisselere, belli temaları yatıran çok daha riskli fonlara kadar yelpaze çok geniş. Herkesin risk toleransına göre ister para piyasası likit fon, ister çok daha riskli fonlara giderek hani kendi risk kategorisine göre de fon seçimini yapabilirler ve bu geniş yelpaze içerisinde yatırım fonları üzerinden de, adı üstünde zaten yatırım fonu, yatırımlarını çeşitlendirip yönetebilirler. Bu tarafta da yatırım fonları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Genel olarak tabii yatırım konusu derin bir konu. Tek programa sığacak bir konu değil. Önümüzdeki programlarda belki yeniden biraz daha yatırım konularına, nasıl, hangi konulara biraz daha detaylı gireriz ama genel kapsamda niye birikim yapmalıyız? Niye bütçeleme yapmalıyız? Ve bunları nasıl yatırıma çeviririz? Genel bir aslında girişi olmuş oldu. Özellikle dediğimiz gibi bu değişen dünya koşullarında, hayat şartlarının zorlaştığı koşullarda bu birikimleri yapıp bunları da yatırımla desteklemek ekstra bir önem kazanıyor ki ileriki dönemlerde zaten iyi ki yapmışım diyeceksiniz bunu. Çünkü en zor zamanda bile bir anda o birikim, yatırım gerçekten çok acil bir ihtiyaçta hemen devreye giriyor. Ya da biriktikçe tabii bu tutarlar arta gerçekten de damlaya damlaya bir göl oluyor ve burada ileride belki gerçekten o birikimde çok ihtiyacınız olan bir hedefinize, hayalinize de ulaşmanızı sağlıyor. O yüzden bu tarafta bütçeleme yapmak ve birikim yapmak ve bunları yatırıma dönüştürmek önemli. Dediğim gibi önümüzdeki programlarda yeri geldiğinde biraz daha detaylarına gireceğiz. Belki biraz daha enstrüman piyasa piyasa bunları konuşuruz. Kendi dinamiklerinde işte hissenin dinamikleri olsun, tahvilin dinamikleri olsun, fonlar konuşmuştuk. Yeniden bir fonlara daha konuklarımıza, uzman konuklarımıza da buna yer vereceğiz ama bugün de bu programda biraz buna genel bir özet, genel bir bakış yapmış olduk. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODR Radyo'da olsun.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasında öne çıkan sorular her hafta yeni bölümleriyle haftanın sorusunda gündeme geliyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni bölümler yayında. Ekonomi gündemini kısa ve anlaşılır içeriklerle takip etmek şimdi Odea'da mümkün. 1, 2, 3, 4.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Dea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, faiz oranlarının arkasında kim var? Bu kararlar nasıl alınıyor?
3: Bu sorunun iki katmanı var. Birincisi, politika faizini kim belirliyor? İkincisi, piyasadaki tüm faizler nasıl oluşuyor? İlkinden başlayalım. Bir ülkede kısa vadeli temel faiz oranını Merkez Bankası belirler. Biz de bunu politika faizi olarak biliyoruz. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanır ve politika faizinin yönü hakkında karar verirler. Peki bu kararı neye göre alırlar? Temel konu enflasyondur ve Merkez Bankası'nın ana görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. O halde enflasyondan başlayalım. Enflasyon yükseliyorsa genelde faiz arttırılır. Amaç talebi soğutmak, fiyat artış hızını düşürmektir. Arttırılan faizler tasarrufun tüketim yerine yatırıma gitmesini daha cazip kılar. Böylece yükselen faizin talep üzerinde soğutucu bir etkisi olur. Enflasyon düşüş eğiliminde ise ve ekonomi yavaşlıyorsa faiz indirimi gündeme gelebilir. Ancak ekonominin diğer önemli değişkenlerinin de faiz seviyeleri üzerindeki etkileri görmezden gelinemez. Çünkü ekonominin içinde bu değişkenlerin hepsi birbirlerini önemli oranda etkilemektedir. Örneğin büyüme ve istihdam açısından bakalım. Ekonomi çok yavaşlıyorsa, işsizlik artıyorsa Merkez Bankası destekleyici olmak isteyebilir. Ama ekonomi aşırı ısınmışsa, talep çok güçlüyse ve fiyat baskısı varsa faiz artırımı daha olasıdır. Jeopolitik riskler ve küresel koşullar açısından baktığımızda ise savaş, enerji fiyatları, küresel finansal stres, büyük merkez bankalarının kararları bunlar sermaye akımlarını etkiler. Kur baskısı oluşursa faiz kararı bu dengeyi gözeterek alınabilir. Peki Merkez Bankası faizi değiştirince ne olur? Asıl kritik kısım burası. Politika faizi değiştiğinde ilk etkilenen alan bankacılık sistemidir. Mevduat faizleri, kredi faizleri ve kısa vadeli para piyasası oranları. Bunlar doğrudan etkilenir ama zincir burada bitmez. Örneğin mevduat tarafı. Faiz artarsa mevduat cazibesi artar. Faiz düşerse mevduat getirisi azalır. Tahviller tarafında faiz artışı tahvil fiyatlarını düşürür. Faiz indirimi tahvil fiyatlarını yükseltir. Bu ters ilişki yatırımcılar için kritik önemdedir. Hisse senetlerine baktığımızda faiz yükseldiğinde finansman maliyeti artar, şirket değerlemeleri baskı görebilir. Faiz düştüğünde likidite artar, riskli varlıklar destek bulabilir. Döviz tarafında faiz artışı genelde yerel para birimini destekler. Faiz indirimi ise kur üzerinde baskı yaratabilir. Ama burada küresel akımlar ve beklentiler de çok belirleyicidir. Özellikle kısa vadeli faiz oranlarını teknik olarak Merkez Bankası belirler. Ama aslında enflasyon, büyüme, risk algısı ve küresel finansal koşullar bu kararı şekillendirir ve uzun vadeli faizler üzerinde daha etkili olabilir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kalın.

Müzik ruh halini değiştirebilir. Doğru yatırım bilgisi ise bakış açını. Odea Radyo'da gün boyu özenle seçilmiş şarkılar eşliğinde yatırım dünyasına dair sade ve anlaşılır içerikler seni bekliyor. Günün temposuna kısa bir mola vermek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam et.

Yeni haftanın ekonomi gündemi yatırımın sesinde değerlendiriliyor. Piyasalarda öne çıkan gelişmeler, yatırım dünyasında konuşulan başlıklar ve haftanın dikkat çeken verileri şimdi Odea Radyo'da. Gündemin öne çıkan başlıklarını Odea Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in yorumladığı Yatırımın Sesi her pazartesi saat 11'de yayında.

0: sanatçıları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odea Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcast'lerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odea Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Havalar ısınıyor, tempo biraz daha yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odea Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odea Radyo'da.

0: Kafa Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL'ye yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Şimdi derin bir nefes al ve günün temposunu biraz düşür. Derin ile Chill Zone'da sakin ritimler, soft melodiler ve huzurlu bir müzik akışı seni bekliyor. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin her Perşembe 15'te tekrar yayınıyla 20'de Odea Radyo'da.

0: Datça'nın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odea Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

Yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odea Radyo'da chill out ve down tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odea Radyo'da buluşuyor.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla şimdi Odea Radyo'da.

just let the same fine tune.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.